Hazretim bana rahmet dökü. Akşama geliyip varı çıkan burmun geldim gel. Gel lan gelmek. Serif lan.